Haydi bayrak. Haydi bayrak. İdam. Mahela. Memang pe. Asyik cik mahu dengar sudah. Ha.